zaman. Senin derdin bana da dert, benimki de yeter bana. Bu gece de boşluğuma geldim, buna deniyor mu k?

oturulacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocanım o zaman olur mu? Yani

soğuk, soğuk odalar. Yoksun ne yarar, örtünsem kal.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekayı kumar masasına oturttular, sonuçlar şaşırtıcı. Yapay zeka sistemlerinin insanlar gibi kumar bağımlılığına benzer davranışlar geliştirebildiği ortaya çıktı. Güney Kore'de yapılan yeni bir araştırma, büyük dil modellerinin özgür bırakıldığında kumarda kaybettiklerinin peşinden koştuğunu, riski artırdığını ve bazı senaryolarda iflas ettiğini gözler önüne serdi. Gangzhou Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütülen büyük dil modelleri kumar bağımlısı olabilir mi? Başlıklı çalışmada önde gelen yapay zeka modelleri slot makinesi benzeri kumar simülasyonlarında test edildi. Deneyler matematiksel olarak oyunu hemen bırakmanın en rasyonel seçenek olduğu negatif sonuçlu oyunlar üzerine kuruldu. Ancak deney sonucunda modellerin büyük bölümünün kayıplara rağmen oyuna devam ettiği görüldü. Çalışmanın en çarpıcı sonucuysa modellere bahis miktarını kendilerinin belirleme özgürlüğü tanınması sonrası ortaya çıktı. Değişken bahis olarak tanımlanan bu senaryoda iflas oranlarının gözle görülür bir şekilde yükseldiği ve bazı modellerde %50'ye yaklaştığı tespit edildi. Araştırma sırasında modellerde insanlardaki kumar bağımlılığına özgü aşırı davranışlar da gözlemlendi. Örneğin deneylerden birinde GPT 4.1 mini ilk turda 10 dolar kaybettikten sonra kalan 90 doların tamamını tek hamlede bahis olarak koymayı önerdi. Bazı modellerse bahislerini artırırken bağımlıların sıkça başvurduğu gerekçeleri gündeme getirdi. Başlarda elde edilen kazanımlar küçük görülerek kolayca riske atıldı. Bazı modellerde ise birkaç turun ardından kazanmanın yolunu bulduğuna kendilerini ikna etti. Araştırmacılar bu çalışmadan yola çıkarak yapay zeka sistemlerine riskin yüksek olduğu alanlarda özgürlük tanınmasının kumar senaryosundakine benzer döngülere yol açabileceği uyarısında bulundu. Bilim insanları finansal varlıkların yönetimi ve emtia ticaretinde kullanılan modellerin kayıplar sonrası riski azaltmak yerine iki katına çıkarabileceğinin altını çizdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Silivri Şen Yağ ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
5: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Osman Kaplaner ve operatör doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
5: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Oldu bence.
1: Hafta başındayız. Küpe FM'den herkese günaydın. 7.22 oldu saatler. 27 Temmuz pazartesi sabahındayız. Serin akşamlar, serin geçen hafta sonu herhalde hepimize nefes aldırmıştır. Yeni havaya, yeni haftaya nasıl başlıyoruz? Birazdan detayları aktaracağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi bu sabah da saat 10'a kadar sabah haberlerinde beraberiz. Günaydın Trakya, gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: Reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımlarına özel 13.249 TL değerinde çiftli Türk kahve makinesi hediye. Hemen Çetinler Arçelik mağazalarına uğrayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik. Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

şeyden hep korkuyorum. Nasıl bu aralar geceleri şöyle rahat nefes alarak uyuyoruz değil mi? Çünkü son 30 yılın en konforlu gecelerini yaşıyoruz. Önümüzdeki 10 gün daha bölgemizde aşağı yukarı bu hava sıcaklıklarında geçecek gece sıcaklıkları. İstanbul ve civarında 19-21 derecelerde, bu sıralarda sanki bir sonbahar gecesi, sonbahar akşamı yaşıyoruz gibi. Yeni haftaya başladığımız bu güne baktığımız zaman Trakya'da hava sıcaklığı 32-34 derece arasında değişiyor. Trakya kesiminde zaman zaman bulutlar da gökyüzünü kaplayacak.

yolu bulamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umrumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin aşklarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın. Geri

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekayı kumar masasına oturttular, sonuçlar şaşırtıcı. Yapay zeka sistemlerinin insanlar gibi kumar bağımlılığına benzer davranışlar geliştirebildiği ortaya çıktı. Güney Kore'de yapılan yeni bir araştırma, büyük dil modellerinin özgür bırakıldığında kumarda kaybettiklerinin peşinden koştuğunu, riski artırdığını ve bazı senaryolarda iflas ettiğini gözler önüne serdi. Gangzhou Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütülen büyük dil modelleri kumar bağımlısı olabilir mi? Başlıklı çalışmada önde gelen yapay zeka modelleri slot makinesi benzeri kumar simülasyonlarında test edildi. Deneyler matematiksel olarak oyunu hemen bırakmanın en rasyonel seçenek olduğu negatif sonuçlu oyunlar üzerine kuruldu. Ancak deney sonucunda modellerin büyük bölümünün kayıplara rağmen oyuna devam ettiği görüldü. Çalışmanın en çarpıcı sonucuysa modellere bahis miktarını kendilerinin belirleme özgürlüğü tanınması sonrası ortaya çıktı. Değişken bahis olarak tanımlanan bu senaryoda iflas oranlarının gözle görülür bir şekilde yükseldiği ve bazı modellerde %50'ye yaklaştığı tespit edildi. Araştırma sırasında modellerde insanlardaki kumar bağımlılığına özgü aşırı davranışlar da gözlemlendi. Örneğin deneylerden birinde GPT 4.1 mini ilk turda 10 dolar kaybettikten sonra kalan 90 doların tamamını tek hamlede bahis olarak koymayı önerdi. Bazı modellerse bahislerini artırırken bağımlıların sıkça başvurduğu gerekçeleri gündeme getirdi. Başlarda elde edilen kazanımlar küçük görülerek kolayca riske atıldı. Bazı modellerde ise birkaç turun ardından kazanmanın yolunu bulduğuna kendilerini ikna etti. Araştırmacılar bu çalışmadan yola çıkarak yapay zeka sistemlerine riskin yüksek olduğu alanlarda özgürlük tanınmasının kumar senaryosundakine benzer döngülere yol açabileceği uyarısında bulundu. Bilim insanları finansal varlıkların yönetimi ve emtia ticaretinde kullanılan modellerin kayıplar sonrası riski azaltmak yerine iki katına çıkarabileceğinin altını çizdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Silivri Şen Yağı ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
5: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la sabah haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de. Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta başındayız. Pazartesi sabahında 8'e 6 dakika geçiyor saatler. Sabah haberlerinde sürücüleri, araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir haberimiz var. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde ikinci taksit dönemi için belirlenen yasal süre sona eriyor. Araç sahipleri cuma gününe kadar ikinci taksitlerini ödemeleri gerekiyor. Aksi takdirde gecikme faiziyle karşılaşabilirler.

0: Küpe FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.790.000 liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 03 25.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Yeni bir SU sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

Gülşen'in son şahanesi radyolarınızdaydı. İtaat yok, 8 çeyreği gösteriyor saatler. Araç sahipleri için hatırlattık. Motorlu taşıtlar vergisini ikinci taksitini ödemeleri için bu hafta son. Cuma gününe kadar ödemedikleri takdirde faiz ile karşılaşabilirler. Hatırlatmış olalım bir kere.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 11 59.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Saatler 8.40'ı gösteriyor hafta başında. 27 Temmuz Pazartesi sabahındayız. Hava durumunu aktarırken sizlere zaman zaman deniz suyu sıcaklıklarını da hatırlatıyoruz. Deniz keyfi yapacak olanlara. Burada dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum ama son 55 yılda bir değişim gözlemleniyor. Türkiye'deki deniz suyu sıcaklıkların arttığı bilgisi paylaşılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de son 55 yılda deniz suyu sıcaklıkları artıyor. En yüksek artış oranı da Marmara Denizi'nde gerçekleşmiş. Marmara Denizi'nde yaklaşık 2.2 derecelik bir artış meydana gelmiş. Yani denizlerimiz 55 yıl öncesine göre biraz daha sıcak, biraz daha ılık.

Biliyorsunuz kısa adı doğa olan geri dönüşüm projesi başlatıldı. Her yerde yaygın değil, her yerde o geri dönüşüm makinalarından yok. Ama yoğun ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Doğa geri dönüşüm projesiyle 17 günde yaklaşık 33 milyon şişe geri dönüşüme kazandırılmış. Depozito almak için, iade almak için insanlar biriktiriyorlar o geri dönüşümlü şişeleri ve iade makinalarına atıyorlar. En çok İstanbul'da ambalaj toplanmış. Onu Denizli takip ediyor. Sakarya 3. sırada, Ankara 4. sırada, Bursa 5. sırada. Toplam 2 milyon 300 bin kullanıcı geri dönüşüm sistemine girmiş ve o şişeleri, cam şişeleri, plastik şişeleri, metal kutuları geri dönüşüme atarak oradan iade alıyorlar. Bak sana benzedim.

0: Mesut Süre'yle Reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM Reklam.

0: dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.
1: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
2: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
3: Bunun size ne zararı var?
4: Yani gerçekten mağdur oldum.
5: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
6: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese bir kez daha. Hafta başında 27 Temmuz Pazartesi sabahındayız ve 9'u 3 dakika geçiyor saatler. Güzel, keyifli bir gün diliyorum hepimiz için. Farkındasınız herhalde, son birkaç gecedir keyifle, rahat bir nefes alarak uyuyoruz. Son 30 yılın en konforlu yaz gecelerini yaşıyoruz diyebiliriz. Hava sıcaklıkları, gece sıcaklıkları İstanbul'da 19-21 derece arasında değişiyor. Tabii nem de az olunca rahat nefes alarak uyuyoruz. Haftanın başında, pazartesi sabahında Trakya'daki sıcaklıklara göz attığımız zaman 30-32 derece dolaylarında olacak hava sıcaklıkları. Zaman zaman bulutlarda kendini hissettirecek haftaya başlarken.

0: Küpe FM reklam.
1: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Hepimize iyi gelecek.
2: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 54 21.
4: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
7: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
8: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
9: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında Çetinler Arçelik mağazalarına özel, seçili üçlü beyaz eşya alımına özel bulaşık makinesi hediye. Çetinler Arçelik. Fırsat burada, keyfi evinizde. Çetinler Arçelik Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Küpe FM reklam.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
8: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
1: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekayı kumar masasına oturttular, sonuçlar şaşırtıcı. Yapay zeka sistemlerinin insanlar gibi kumar bağımlılığına benzer davranışlar geliştirebildiği ortaya çıktı. Güney Kore'de yapılan yeni bir araştırma, büyük dil modellerinin özgür bırakıldığında kumarda kaybettiklerinin peşinden koştuğunu, riski artırdığını ve bazı senaryolarda iflas ettiğini gözler önüne serdi. Gangzhou Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütülen büyük dil modelleri kumar bağımlısı olabilir mi? Başlıklı çalışmada önde gelen yapay zeka modelleri slot makinesi benzeri kumar simülasyonlarında test edildi. Deneyler matematiksel olarak oyunu hemen bırakmanın en rasyonel seçenek olduğu negatif sonuçlu oyunlar üzerine kuruldu. Ancak deney sonucunda modellerin büyük bölümünün kayıplara rağmen oyuna devam ettiği görüldü. Çalışmanın en çarpıcı sonucuysa modellere bahis miktarını kendilerinin belirleme özgürlüğü tanınması sonrası ortaya çıktı. Değişken bahis olarak tanımlanan bu senaryoda iflas oranlarının gözle görülür bir şekilde yükseldiği ve bazı modellerde %50'ye yaklaştığı tespit edildi. Araştırma sırasında modellerde insanlardaki kumar bağımlılığına özgü aşırı davranışlar da gözlemlendi. Örneğin deneylerden birinde GPT 4.1 mini ilk turda 10 dolar kaybettikten sonra kalan 90 doların tamamını tek hamlede bahis olarak koymayı önerdi. Bazı modellerse bahislerini artırırken bağımlıların sıkça başvurduğu gerekçeleri gündeme getirdi. Başlarda elde edilen kazanımlar küçük görülerek kolayca riske atıldı. Bazı modellerde ise birkaç turun ardından kazanmanın yolunu bulduğuna kendilerini ikna etti. Araştırmacılar bu çalışmadan yola çıkarak yapay zeka sistemlerine riskin yüksek olduğu alanlarda özgürlük tanınmasının kumar senaryosundakine benzer döngülere yol açabileceği uyarısında bulundu. Bilim insanları finansal varlıkların yönetimi ve emtia ticaretinde kullanılan modellerin kayıplar sonrası riski azaltmak yerine iki katına çıkarabileceğinin altını çizdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Silivri Şen Yağ ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
5: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Temmuz ayında baharı yaşatan serin ve yağışlı hava dalgası yeni haftada etkisini yitiriyor. Sıcaklıklar batıda 37 derecelere ulaşacak. CHP etkinliğine kast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği iddia edildi. İddialara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, bize komplo kuruldu dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine soruşturma başlattı. Bir kast ajansı etkinlik için imkanlarını seferber ettiğini ancak para almadığını açıkladı. ABD son iki gecedir İran'a saldırılarını durdururken İran'dan da bu nedenle misilleme saldırılarını durdurdukları açıklaması geldi. Ayrıca Pakistan ve Katar aracılığıyla ABD ile aktif mesaj alışverişinin sürdüğü belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Deniz Kuvvetleri'ne, Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emretti.
2: Spor.
3: A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyonluğa uzandı. Filenin Sultanları organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu elde etti. Fenerbahçe'nin Milan forması giyen Rafael Leao'nun transferi için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Sarı lacivertlilerin Portekizli yıldızı kiralık olarak değil, bonservisiyle kadrosuna katmayı hedeflediği ve oyuncuya 5 yıllık kapsamlı bir maaş teklifi sunduğu öne sürüldü.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6.235 liradan, çeyrek altın 10.084 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 29, Tekirdağ 31, Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Küper FM'den hepinize mutlu sabahlar, iyi haftalar. 27 Temmuz pazartesi gününden hepinize kucak dolusu merhaba. Temmuz'un son haftasına adım atıyoruz. Yaz tüm hızıyla devam ediyor ve biz yine tam zamanında, tam da olmanız gereken yerdeyiz. Şarkının söz ve müziği grubun solisti Kaan Boşnak'a ait olan insanın kendisiyle, geçmişiyle ve bitmiş gibi görünen ama içten içe süren ilişkileriyle yaptığı sessiz hesaplaşmaları dertli ve samimi bir lirik dille ele aldığı Lades isimli parçayla Türk alternatif rock sahnesinin popüler gruplarından Yüz Yüzeyken Konuşuruz bizleri karşılıyor.

0: Reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282-725-4444 irmethospital.com.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Pazartesi günün o tatlı mamurluğunu üzerimizden atma zamanı geldi. Çaylar, kahveler hazırsa arkanıza yaslanın. Önümüzdeki saatler boyunca enerjimizi yüksek tutuyor. En güzel şarkılarla haftaya bomba gibi devam ediyoruz. Yaklaşık bir yıllık aranın ardından hazırladığı yeni iddialı teklisiyle gündemde olan proje için uzun bir aradan sonra kamera karşısına geçen, şarkısıyla birlikte yenilediği, yeni imajını da hayranlarıyla paylaştığı Yetiş isimli parçayla Bilal son sese kulak veriyoruz.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Çibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: FM Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
2: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımlarına özel 13.249 TL değerinde çiftli Türk kahve makinesi hediye. Hemen Çetinler Arçelik mağazalarına uğrayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik. Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Küpe FM reklam.

bir haftanın başındayız. Temmuz'un o sıcak tatlı sabah rüzgarları pencerelerden içeri dolarken biz de sesimizle evinize, ofisinize ya da direksiyon başındaki yolculuğunuza konuk oluyoruz. Trafik var, yine bir pazartesi demeyi bir kenara bırakalım bugün. Yeni bir hafta, yeni başlangıçlar ve henüz keşfedilmemiş güzel anlar demek. Sözü ve müziği tamamen sanatçının kendisine ait olan şarkının aranjesinde dinleyicilerin özlediği klasik ve analog rock soundları modern dokunuşlarla harmanlanarak sunulan şarkının dikkat çeken kapak fotoğrafındaysa Hollandalı müzisyen sevgilisinin çiftliğinden çekilen özel bir kareyi kullandığı Beton isimli parçayla Ufuk Beydemir konuğumuz oluyor.

0: Reklam.
1: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.790.000 liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
7: Paşat Ticaret Erçelik'ten yazı serinleten fırsat. Şimdi klimalar 26.999 liradan başlayan fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırmayın. Paşat Ticaret Erçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 176, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türk İş, bazı işverenlerin gündeme getirdiği bölgesel asgari ücret önerisine tepki göstererek uygulamanın çalışanlar arasında ayrışmaya ve toplumsal huzursuzluğa yol açacağını savundu. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenleme yeni haftada meclis başkanlığına sunulacak. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak. Almanya'da yapılan bir ankete göre halkın %70'i ordunun olası bir saldırı karşısında ülkeyi savunabilecek güçte olduğuna inanmıyor. Berlin, Ukrayna Savaşı'nın ardından savunma harcamalarını artırırken asker sayısını da yükseltmeyi planlıyor.
2: Spor.
3: Galatasaray'ın Bayern Münih forması giyen Cemal Musiala'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Söz konusu haberlerin gündem olmasının ardından Galatasaray resmi hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. Birincilik ekiplerinden Bursaspor'la hazırlık maçında 0-0 berabere kalan Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, karşılaşmanın muhteşem bir atmosferde oynandığını belirterek Şampiyonlar Ligi'nde bile böylesini görmek zor diye konuştu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6.235 liradan, çeyrek altın 10.084 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 29, Tekirdağ 31, Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz Çorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

kulaklığınızı ya da radyonuzun sesini biraz daha açın. Önümüzdeki saatlerde ruhunuzu dinlendirecek harika parçalar ve keyifli müzik haberlerle bir arada olacağız. 13 Kasım 2026'da yayınlamayı planladıkları yeni stüdyo albümlerin hazırlık süreci kapsamında müzikseverlerle buluşturdukları Kader Dediğim Şey Yaptığım Aptallık sözleriyle açılış yapan Güya Bırakmıştım Tütünü Tekrar Görene Kadar Yüzünü Nakaratıyla Tütün ve Eski Sevgili Metaforu üzerinden derin bir vazgeçememe hikayesini işlediği yepyeni parçalarıyla kendimden hallice radyolarınızda.

Kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün ama yok ki bu

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

oku bitti, daha dün cuma akşamıydı diyenler, göze hala yatakta kalanlar, trafikte bu arabalar nereye gidiyor diye sorgulayanlar. Yalnız değilsiniz, biz de buradayız ama moral bozmak yok. Temmuz'un son pazartesisini öyle sıradan bir gün gibi geçirmeyeceğiz. Yıl içinde karışık teklisinin yanı sıra Dünya Bir Daha Yak ve Seni Düşünüyorum gibi şarkılarının canlı akustik versiyonlarını paylaşan, Kastane diskografisine güçlü bir orijinal tekli daha eklemiş olan, kendine has fantezi pop ve dinamik vokal tarzıyla tanıdığımız Sura İskenderli Küpe Efendi.

0: Reklam. Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Srivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
0: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.
3: Aksan bir ölüm kalım meselesi. Bir ölüm kalım meselesi. Bir ölüm kalım.

Hayat her pazartesi bize boş bir sayfa sunuyor. O sayfayı nasıl dolduracağımızsa tamamen bize kalmış. Bugün dünü geride bırakıp geleceğe umutla bakmanın tam zamanı Küpe FM'de. Grubun melankolik ve güçlü rock tarzını net bir şekilde hissettiren şarkının söz ve müziği solist Gökhan Mandıra'ya ait olan şarkının çıkışıyla birlikte yayınlanan resmi video klibiyle adeta kısa bir film tadındaki sinematik anlatımıyla sosyal medyada büyük beğeni topladığı Kadir'imin Oyunusun isimli parçayla Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Pera konuğumuz oluyor.

0: Anadolu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekayı kumar masasına oturttular, sonuçlar şaşırtıcı. Yapay zeka sistemlerinin insanlar gibi kumar bağımlılığına benzer davranışlar geliştirebildiği ortaya çıktı. Güney Kore'de yapılan yeni bir araştırma, büyük dil modellerinin özgür bırakıldığında kumarda kaybettiklerinin peşinden koştuğunu, riski artırdığını ve bazı senaryolarda iflas ettiğini gözler önüne serdi. Gangju Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütülen büyük dil modelleri kumar bağımlısı olabilir mi? Başlıklı çalışmada önde gelen yapay zeka modelleri slot makinesi benzeri kumar simülasyonlarında test edildi. Deneyler matematiksel olarak oyunu hemen bırakmanın en rasyonel seçenek olduğu negatif sonuçlu oyunlar üzerine kuruldu. Ancak deney sonucunda modellerin büyük bölümünün kayıplara rağmen oyuna devam ettiği görüldü. Çalışmanın en çarpıcı sonucuysa modellere bahis miktarını kendilerinin belirleme özgürlüğü tanınması sonrası ortaya çıktı. Değişken bahis olarak tanımlanan bu senaryoda iflas oranlarının gözle görülür bir şekilde yükseldiği ve bazı modellerde %50'ye yaklaştığı tespit edildi. Araştırma sırasında modellerde insanlardaki kumar bağımlılığına özgü aşırı davranışlar da gözlemlendi. Örneğin deneylerden birinde GPT 4.1 mini ilk turda 10 dolar kaybettikten sonra kalan 90 doların tamamını tek hamlede bahis olarak koymayı önerdi. Bazı modellerse bahislerini artırırken bağımlıların sıkça başvurduğu gerekçeleri gündeme getirdi. Başlarda elde edilen kazanımlar küçük görülerek kolayca riske atıldı. Bazı modellerde ise birkaç turun ardından kazanmanın yolunu bulduğuna kendilerini ikna etti. Araştırmacılar bu çalışmadan yola çıkarak yapay zeka sistemlerine riskin yüksek olduğu alanlarda özgürlük tanınmasının kumar senaryosundakine benzer döngülere yol açabileceği uyarısında bulundu. Bilim insanları finansal varlıkların yönetimi ve emtia ticaretinde kullanılan modellerin kayıplar sonrası riski azaltmak yerine iki katına çıkarabileceğinin altını çizdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Silivri Şen Yağ ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
5: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Temmuz ayında baharı yaşatan serin ve yağışlı hava dalgası yeni haftada etkisini yitiriyor. Sıcaklıklar batıda 37 derecelere ulaşacak. CHP etkinliğine kast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği iddia edildi. İddialara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, bize komplo kuruldu dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine soruşturma başlattı. Bir kast ajansı etkinlik için imkanlarını seferber ettiğini ancak para almadığını açıkladı. ABD son iki gecedir İran'a saldırılarını durdururken İran'dan da bu nedenle misilleme saldırılarını durdurdukları açıklaması geldi. Ayrıca Pakistan ve Katar aracılığıyla ABD ile aktif mesaj alışverişinin sürdüğü belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Deniz Kuvvetleri'ne Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emretti.
2: Spor.
3: A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyonluğa uzandı. Filenin Sultanları organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu elde etti. Fenerbahçe'nin Milan forması giyen Rafael Leao'nun transferi için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Sarı lacivertlilerin Portekizli yıldızı kiralık olarak değil, bonservisiyle kadrosuna katmayı hedeflediği ve oyuncuya 5 yıllık kapsamlı bir maaş teklifi sunduğu öne sürüldü.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6.235 liradan, çeyrek altın 10.084 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 29, Tekirdağ 31, Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Günaydın. Pazartesi günün yarısını geride bıraktık bile. İster masa başında öğle yemeği molasında olun, ister direksiyon başında bir yere yetişmeye çalışın. Şimdi şöyle arkaya yaslanıp derin bir nefes alma zamanı. Günün ilk yarısının stresini frekansın dışında bırakıyoruz. Önümüzdeki saat boyunca modunuzu yükseltecek, enerjinizi yerine getirecek harika bir müzik listesiyle mikrofondayız. 2026 yılında Genk, Teke Tek ve Ameliye Futbol takımı için Merol'u hazırladı. Adımız Türkiye gibi it projelerle adından söz ettiren Ekim 2026'da başlayacak 11 ülkelik dev uzay tur dünya turnesi öncesi dinleyicilere büyük bir ısınma turu yaşattı. Off teklisiyle global trap sound'unu sürdüren Türk trap ve hip hop sahnesinin popüler isimlerinden Murda konuğumuz. Spanky, spanky.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Günün en tatlı saatlerinden, pazartesi öğleden sonrasından hepinize merhaba. Günün ilk koşturmacası yavaş yavaş yerini daha sakin bir ritme bırakırken biz de en güzel melodilerle gününüze eşlik etmeye geldik. Bazen tek bir şarkı yoğun bir günün ortasında insanı bambaşka yerlere götürmeye yeter ya. İşte önümüzdeki saatlerde tam olarak bunu yapacağız. Şöyle kendinize bir mola verin, bir fincan kahve eşliğinde ruhunuzu dinlendirin. Pazartesinin öğle saatleri bu ritimle çok daha güzel geçecek. 80'lerin karanlık synth hatlarını, yürüyen bastonlarını ve melankolik vokal tarzını modern, dark wave ve post-punk elementleriyle birleştirmeye, Geceler Kararı isimli parçayla da devam eden, müzik listelerindeki yükselişini sürdüren Ankara kökenli synth pop ve dark wave projesi Ankara Echoes şimdi Küpe Fan frekanslarında.

0: Alp FM reklam.
1: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında Çetinler Arçelik mağazalarına özel, seçili üçlü beyaz eşya alımına özel, bulaşık makinesi hediye Çetinler Arçelik. Fırsat burada, keyfi evinizde. Çetinler Arçelik Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
2: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Salı sabahsa saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takınız. Küpe FM frekanslarında buluşalım. Global listelerdeki yükselişi, dijital platformlardaki güçlü performansı, radyolardaki başarısı ve sosyal medyada yarattığı etkiyle, hadisenin ara benisiyle hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpefem.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türk İş, bazı işverenlerin gündeme getirdiği bölgesel asgari ücret önerisine tepki göstererek uygulamanın çalışanlar arasında ayrışmaya ve toplumsal huzursuzluğa yol açacağını savundu. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenleme yeni haftada meclis başkanlığına sunulacak. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak. Almanya'da yapılan bir ankete göre halkın %70'i ordunun olası bir saldırı karşısında ülkeyi savunabilecek güçte olduğuna inanmıyor. Berlin, Ukrayna Savaşı'nın ardından savunma harcamalarını artırırken asker sayısını da yükseltmeyi planlıyor.
2: Spor.
3: Galatasaray'ın Bayern Münih forması giyen Cemal Musiala'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Söz konusu haberlerin gündem olmasının ardından Galatasaray resmi hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. Birincilik ekiplerinden Bursaspor'la hazırlık maçında 0-0 berabere kalan Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, karşılaşmanın muhteşem bir atmosferde oynandığını belirterek Şampiyonlar Ligi'nde bile böylesini görmek zor diye konuştu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6235 liradan, çeyrek altın 10.084 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 29, Tekirdağ 31, Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
4: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
2: Gündüz yolculuğu başlıyor.

Küp FM'de gündüz yolculuğumuz başladı değerli dinleyiciler. Temmuz ayına yavaş yavaş veda edeceğiz. 27 Temmuz'a geldik. Gerçekten de zaman çok hızlı geçiyor. Hafta başında umuyorum ki keyifler yerindedir. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmişsinizdir. Manifest'e başladık bugünkü programımıza. Yer gök manifest biliyorsunuz. Yani müzik dünyamızda adeta bir manifest çılgınlığı yaşanıyor. Bir manifest çağındayız yani. Toz Pembe isimli şarkıları da bugünkü açılış şarkımız oldu. Devam ediyoruz. APO ile beraber bir ortak çalışma dinleyeceğiz. Sibel Can'la APO'yu bir araya getiren bir şarkı. Kıyamam şimdi sizlerle.

0: Kıyamam.
1: Küpe FM reklam.
2: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
3: Hepimize iyi gelecek.
4: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 250 bin lira yerine sadece ve sadece 169 bin lira. Üstelik yatak ve baza hediye. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
7: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
8: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.

Dün çok heyecanlı bir maç vardı. Voleybolda Milletler Ligi'nde şampiyon olduk. Filenin sultanları, voleybol takımımız, kadınlar milli voleybol takımımız Brezilya'yı yenerek Milletler Ligi'nde şampiyonluk elde etti. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bize muhteşem bir coşku yaşattılar. Başarıların devamını diliyoruz diyelim. Devam edelim Nazan Öncel ve Tarkan ikilisiyle.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Küpe FM reklam.

Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İlginç bir haberle arkadaşlar. Zonguldak'ta hastaneden taburcu olan bir kadının altın bulunan çantasını kısa süreliğine çöp konteynerinin yanına bırakmış. Parantez içinde niye olduğunu bilmiyorum ve çok merak ediyorum gerçekten. Niye altın dolu bir çantanı, böyle bir çantayı yani, çöpün yanına bırakırsın? Çok ilginç. Çanta belediye ekipleri tarafından çöp sanılarak kamyona yüklendi doğal olarak. İhbar üzerine polis ve belediye ekipleri çöpleri boşaltarak çantayı bulmuşlar ve altınlar sahibine teslim edilmiş. Böyle haberler çok oluyor son zamanlarda. Çöpe atılan, yanlışlıkla çöp sanılarak çöpe atılan altınlarla ilgili haberler çok duyuyoruz son zamanlarda. Gerçekten çok ilginç bir konu. Ve ne tür bir insanın bir çanta dolusu altını olur, bu insanların hikayelerini de gerçekten merak ediyorum. Gram altının fiyatının bile bu kadar yüksek olduğu şu zamanlarda. Kuyumcular mı? Neden içi altın dolu çantalarla dolaşan insanlar var? Hikayeleri nedir? O da ayrı bir mesele. Küpe FM'desiniz. Gündüz yolculuğumuz ikilemle devam ediyor.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam. Küpe FM.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Devam ediyoruz yayınımıza. FM Küpe FM burası. Şöyle bir haberimiz var bugün ayrıca. İstanbul'da 74 yaşındaki elektronik ustası Necip Aksakal, İstanbul'da ile

Durumdaki bu esnaf abimize geliyorlarmış. Elektronik cihazlarını, özellikle de eski elektronik cihazlarını tamir ettirmek için unutulmaya yüz tutmuş mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyormuş. Ne güzel. Geçtiğimiz günlerde de şöyle bir haber çıkmıştı. Adana'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Ya Adana ya Hatay. O coğrafyada bir yerde ütüsüyle tost yapan bir abimiz vardı. Yine 50 yıldan uzun bir süredir bu işini yapıyor olmasıyla ve aynı ütüyü kullanıyor olmasıyla bu habere konu olmuştu. Çok ilginçti onun da hikayesi. Bu abimizin hikayesi de çok ilginç. Çok seviyorum böyle insanları. Yani mesleğini tutkuyla yapan ve çok uzun yıllardır sadık bir şekilde mesleğine sadık bir şekilde tutkuyla güzel bir şekilde mesleğini yapan yarım asrı deviren insanlardan bahsediyoruz. İbret alınacak hikayeler bence. Hatta böyle bir belgesel serisi bile yapılabilir. Her bölümde böyle Anadolu'nun farklı bir yerinde bu şekilde işini tutkuyla yapan ilginç hikayeleri olan esnaf abilerimizin, ablalarımızın, teyzelerimizin anlatıldığı, onların hikayelerinin anlatıldığı bir belgesel bile yapılabilir. Buradan kendilerine selamlarımızı ve kolaylıklar gelsin dileklerimizi iletmiş olalım. Ve gündüz yolculuğumuza devam edelim. Küpe FM burası. İşte Ati 242 ve şarkısı Kör, yepyeni teklisi şimdi sizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekayı kumar masasına oturttular, sonuçlar şaşırtıcı. Yapay zeka sistemlerinin insanlar gibi kumar bağımlılığına benzer davranışlar geliştirebildiği ortaya çıktı. Güney Kore'de yapılan yeni bir araştırma, büyük dil modellerinin özgür bırakıldığında kumarda kaybettiklerinin peşinden koştuğunu, riski artırdığını ve bazı senaryolarda iflas ettiğini gözler önüne serdi. Gangzhou Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütülen büyük dil modelleri kumar bağımlısı olabilir mi? Başlıklı çalışmada önde gelen yapay zeka modelleri slot makinesi benzeri kumar simülasyonlarında test edildi. Deneyler matematiksel olarak oyunu hemen bırakmanın en rasyonel seçenek olduğu negatif sonuçlu oyunlar üzerine kuruldu. Ancak deney sonucunda modellerin büyük bölümünün kayıplara rağmen oyuna devam ettiği görüldü. Çalışmanın en çarpıcı sonucuysa modellere bahis miktarını kendilerinin belirleme özgürlüğü tanınması sonrası ortaya çıktı. Değişken bahis olarak tanımlanan bu senaryoda iflas oranlarının gözle görülür bir şekilde yükseldiği ve bazı modellerde %50'ye yaklaştığı tespit edildi. Araştırma sırasında modellerde insanlardaki kumar bağımlılığına özgü aşırı davranışlar da gözlemlendi. Örneğin deneylerden birinde GPT 4.1 mini ilk turda 10 dolar kaybettikten sonra kalan 90 doların tamamını tek hamlede bahis olarak koymayı önerdi. Bazı modellerse bahislerini artırırken bağımlıların sıkça başvurduğu gerekçeleri gündeme getirdi. Başlarda elde edilen kazanımlar küçük görülerek kolayca riske atıldı. Bazı modellerde ise birkaç turun ardından kazanmanın yolunu bulduğuna kendilerini ikna etti. Araştırmacılar bu çalışmadan yola çıkarak yapay zeka sistemlerine riskin yüksek olduğu alanlarda özgürlük tanınmasının kumar senaryosundakine benzer döngülere yol açabileceği uyarısında bulundu. Bilim insanları finansal varlıkların yönetimi ve emtia ticaretinde kullanılan modellerin kayıplar sonrası riski azaltmak yerine iki katına çıkarabileceğinin altını çizdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Silivri Şen Yağı ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
5: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Ahbap soruşturması kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ABD Başkanı Trump'ın diplomasiye daha fazla zaman tanımak amacıyla İran'a yönelik saldırıları üst üste ikinci gecede de durdurduğunu belirtti. Fransa ve İspanya yeni bir sıcak hava dalgasının eşiğinde son yılların en şiddetli orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Mayıs ayından bu yana süren kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle alevler devasa boyutlara ulaşırken 325 binden fazla kişi evlerini ve tatil beldelerini terk etmek zorunda kaldı.
2: Spor.
3: Galatasaray 10 numara transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı kırmızılıların Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala için son görüşmeleri yürüttüğü öne sürüldü. İspanya La Liga devi Real Madrid, Leipzig'te forma giyen Yan Diomanda ile anlaşma sağladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6235 liradan, çeyrek altın 10.084 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 29, Tekirdağ 31, Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Canımı da yakmaya gücün yetmez, sildim koltum. Egonu da al bas git yordun. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bayduru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bayduru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımlarına özel 13.249 TL değerinde çiftli Türk kahve makinesi hediye. Hemen Çetinler Arçelik mağazalarına uğrayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik. Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam. Küpe FM.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

FM'desiniz. Doğukan Medetoğlu ve Ayıp radyolarınızdaydı. Değerli dinleyiciler, yayınımız devam ediyor. İtimizi düşürmeden bu sefer Kenan Doğulu'ya kulak vereceğiz. Akustik versiyonuyla Aşk ile Yap şimdi sizlerle.

Değerli dinleyiciler, 30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihlerinde Trakya'mızın bağrında harika bir festival, harika bir müzik festivali olacak. Trakya Müzik Festivali, Küp FM'in medya sponsorluğunda gerçekleşecek. Bu festival nerede? Saros Körfezi Yayla sahilinde Mustafa Altunhan tesislerinde gerçekleştirecek. Ve inanılmaz isimler sahne alacak arkadaşlar. Manga, Madrigal, Pera, Uzi, Yanguzo, Hayko Cepkin, Adamlar, Hadise, Feride Hilal Akın, Motive ve daha birçok ünlü sanatçı ve grup bu festivalde sahne alacak. Sevenleriyle buluşacak. Biz de Küp FM olarak sizlere bilet vereceğiz. Yarın gündüz yolculuğumuzda ben bir bilet vereceğim. Ve bu bileti nasıl vereceğimizi de size açıklayacağız yarın. WhatsApp hattımıza gelecek mesajlar arasından seçeceğiz aslında. Şimdiden de söyleyebilirim. Bu fırsatı kesinlikle kaçırmayın. Ve bu bir kombine bileti olacak değerli dinleyiciler. Bu kombine bilet sayesinde Trakya Müzik Festivali'ndeki bütün konserleri izleme şansı yakalayacak talihli dinleyicimiz.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.
7: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Yaz devam ediyor ve maalesef her yaz olduğu gibi orman yangınlarıyla mücadele ediyor ülkemiz, ama Avrupa'da çok büyük yangınlar oluyor bu yaz. Maalesef Fransa ve İspanya'da aşırı sıcakların körüklediği dev orman yangınları kontrolden çıkmış. Yüz binlerce kişi tahliye edilmiş. Fransa'da ilk kez kendi hava sistemini oluşturan dev yangın bulutları görülmüş. Öte yandan bu arada Türkiye'de de bilim insanlarının araştırmasına göre sıcak hava dalgalarının şiddeti son 75 yılın zirvesine ulaşmış değerli dinleyiciler. Özellikle de 2023 ve 2025 yazları rekor seviyede sıcak geçmiş, ama bu yaz galiba Türkiye'de öyle çok büyük aşırı sıcak hava olayları şimdilik gerçekleşmedi. Görece son yıllara nazaran yani birazcık daha serin zamanlarda yaşamıyor değiliz. Umarız öyle de devam eder diyelim. Gündüz yolculuğumuza devam edeceğiz. Sıradaki konuğumuz Aydın Kurtoğlu.

0: Kafe FM reklam. Reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatı.

0: hattıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Üniversiteli aday Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
3: Küpe FM reklam.

yıllarda tıp dünyasında inanılmaz büyük gelişmeler var arkadaşlar. Onlardan bir tanesi de CRISPR teknolojisi, yani gen düzenleme teknolojisi. Bu teknolojiyle birçok önemli atılıma imza attı tıp dünyası. Onlardan bir tanesiyle ilgili bugün bir haber karşımıza çıkıyor. Bilim insanları CRISPR tekniğini kullanarak dişi sivrisineklerin insan derisini delmesini sağlayan geni devre dışı bırakıp bu yeteneklerini ortadan kaldırabiliyorlarmış. İnanılmaz bir gelişme gerçekten. Belki de günün birinde sivrisineklerin ısırma yetenekleri, dünyadaki tüm sivrisineklerin ısırma yetenekleri bu teknoloji sayesinde ortadan kaldırılabilecek. Bugün karşımıza çıkan ilginç bilim haberlerinden bir tanesiydim. Ve bu haberle bugünkü programımızı noktalıyoruz. Gündüz yolculuğumuza bugün son konumuz Bengü ve şarkısı Dur Nereye bizlerle olacak. Sonrasında haber merkezimizdeyiz. Onu da sonrasında harika şarkılarıyla Dilek'le Müzik Keyfi sizleri bekliyor olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp
1: FM. Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Temmuz ayında baharı yaşatan serin ve yağışlı hava dalgası yeni haftada etkisini yitiriyor. Sıcaklıklar batıda 37 derecelere ulaşacak. CHP etkinliğine kast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği iddia edildi. İddialara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, bize komplo kuruldu dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet üzerine soruşturma başlattı. Bir kast ajansı etkinlik için imkanlarını seferber ettiğini ancak para almadığını açıkladı. ABD son iki gecedir İran'a saldırılarını durdururken İran'dan da bu nedenle misilleme saldırılarını durdurdukları açıklaması geldi. Ayrıca Pakistan ve Katar aracılığıyla ABD ile aktif mesaj alışverişini sürdüğü belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Deniz Kuvvetleri'ne Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emretti.
2: Spor.
3: A-Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyonluğa uzandı. Filenin Sultanları organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu elde etti. Fenerbahçe'nin Milan forması giyen Rafael Leao'nun transferi için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Sarı lacivertlilerin Portekizli yıldızı kiralık olarak değil, bonservisiyle kadrosuna katmayı hedeflediği ve oyuncuya 5 yıllık kapsamlı bir maaş teklifi sunduğu öne sürüldü.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6.235 liradan, çeyrek altın 10.084 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 29, Tekirdağ 31, Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

FM'den iyi günler. 27 Temmuz Pazartesi gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Temmuz ayını uğurlayacağımız yine sıcak bir hafta bizi bekliyor. Bu arada 30 Temmuz'da Trakya Müzik Festivali başlayacak. 2 Ağustos Pazar günü sona erecek. 4 gün üst üste şahane konserlerin olacağı güzel bir müzik festivali bizi bekliyor. Bu festivale bilet kazanmak için yarın 13-15 arasında Tuncay'la gündüz yolculuğunu sakın kaçırmayın. Bu programda Trakya Müzik Festivali'ne bilet kazanacaksınız. Bugün programa Trakya Müzik Festivali'nin ilk gününde sahne alacak Manga ile başlıyoruz.

0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam edecek.
1: Küpe FM Reklam. Reklam.
2: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
8: Evlenenler, evini yenileyenler, müjde! Başak Ticaret Bellona da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
1: Küpe FM Reklam. Reklam.
0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi.

0: Nenden. Oldu bence.
1: Türk müziğinin güçlü ismi Gülşen, merakla beklenen yeni teklisi İtaat Yok'u müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkı tüm dijital platformlarda ve şimdi Küpe FM'de

0: Smash. Ay.
1: Bir reklam.
2: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

Yazın en büyük müzik buluşmalarından biri için geri sayım başladı. Trakya Müzik Festivali Saros Körfezi'nin eşsiz atmosferinde müzik ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Rap sahnesinin güçlü isimlerinden Uzi, enerjik performansı ve hit parçalarıyla festival gecesine damga vuracak. Yazın ritmini ve festival coşkusunu Trakya Müzik Festivali'nde yaşayın.

0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam edecek.
1: Küpe FM Reklam.
2: Tupturuncu Teknosa'da Vivo Y11'de 256 GB akıllı telefon alışverişinizde JBL Toon kulaklık hediye.
3: Teknoloji Teknosa'da güzel.
4: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
5: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam. Reklam.
3: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

Asil Gök kariyerinin ilk solo çalışması Ne Oldu Böyle'yi dinleyicileriyle buluşturdu. Şarkının klibinde kendisine eşlik eden nişanlısı Derya Ulu'ysa bir sosyal medya fenomenini

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam edecek.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Yapay zekayı kumar masasına oturttular, sonuçlar şaşırtıcı. Yapay zeka sistemlerinin insanlar gibi kumar bağımlılığına benzer davranışlar geliştirebildiği ortaya çıktı. Güney Kore'de yapılan yeni bir araştırma, büyük dil modellerinin özgür bırakıldığında kumarda kaybettiklerinin peşinden koştuğunu, riski artırdığını ve bazı senaryolarda iflas ettiğini gözler önüne serdi. Gangzhou Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütülen büyük dil modelleri kumar bağımlısı olabilir mi? Başlıklı çalışmada önde gelen yapay zeka modelleri slot makinesi benzeri kumar simülasyonlarında test edildi. Deneyler matematiksel olarak oyunu hemen bırakmanın en rasyonel seçenek olduğu negatif sonuçlu oyunlar üzerine kuruldu. Ancak deney sonucunda modellerin büyük bölümünün kayıplara rağmen oyuna devam ettiği görüldü. Çalışmanın en çarpıcı sonucuysa modellere bahis miktarını kendilerinin belirleme özgürlüğü tanınması sonrası ortaya çıktı. Değişken bahis olarak tanımlanan bu senaryoda iflas oranlarının gözle görülür bir şekilde yükseldiği ve bazı modellerde %50'ye yaklaştığı tespit edildi. Araştırma sırasında modellerde insanlardaki kumar bağımlılığına özgü aşırı davranışlar da gözlemlendi. Örneğin deneylerden birinde GPT 4.1 mini ilk turda 10 dolar kaybettikten sonra kalan 90 doların tamamını tek hamlede bahis olarak koymayı önerdi. Bazı modellerse bahislerini artırırken bağımlıların sıkça başvurduğu gerekçeleri gündeme getirdi. Başlarda elde edilen kazanımlar küçük görülerek kolayca riske atıldı. Bazı modellerde ise birkaç turun ardından kazanmanın yolunu bulduğuna kendilerini ikna etti. Araştırmacılar bu çalışmadan yola çıkarak yapay zeka sistemlerine riskin yüksek olduğu alanlarda özgürlük tanınmasının kumar senaryosundakine benzer döngülere yol açabileceği uyarısında bulundu. Bilim insanları finansal varlıkların yönetimi ve emtia ticaretinde kullanılan modellerin kayıplar sonrası riski azaltmak yerine iki katına çıkarabileceğinin altını çizdi.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firması.

0: Yurdumuzda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere 40'lar elde ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
1: Silivri Şen Yağ ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
2: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
3: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
4: Küpe FM.
5: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Kübe FM.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yamanevler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Ahbap soruşturması kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ABD Başkanı Trump'ın diplomasiye daha fazla zaman tanımak amacıyla İran'a yönelik saldırıları üst üste ikinci gecede de durdurduğunu belirtti. Fransa ve İspanya yeni bir sıcak hava dalgasının eşiğinde son yılların en şiddetli orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Mayıs ayından bu yana süren kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle alevler devasa boyutlara ulaşırken 325 binden fazla kişi evlerini ve tatil beldelerini terk etmek zorunda kaldı.
2: Spor.
3: Galatasaray 10 numara transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı kırmızılıların Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala için son görüşmeleri yürüttüğü öne sürüldü. İspanya La Liga devi Real Madrid, Leipzig'te forma giyen Yan Diomanda ile anlaşma sağladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6235 liradan, çeyrek altın 10.084 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 29, Tekirdağ 31, Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Işın Karaca yeni şarkısı Çikita'yı müzikseverlerle buluşturdu. Yazın enerjisini ve sahne coşkusunu yansıtan şarkı tüm dijital platformlarda yerini

0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam edecek.
1: Küpe FM Reklam.
2: Tup turuncu Teknosa'da Ryzen 5

0: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
5: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında Çetinler Arçelik mağazalarına özel, seçili üçlü beyaz eşya alımına özel bulaşık makinesi hediye. Çetinler Arçelik. Fırsat burada, keyfi evinizde. Çetinler Arçelik Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.
1: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Denizin, doğanın ve müziğin buluştuğu Trakya Müzik Festivali geri dönüyor. Festival atmosferini eşsiz şarkılarıyla renklendirecek yeni türkü, yıllara meydan okuyan eserleri ve kendine özgü müzikal yolculuğuyla sahnede olacak. Saros Körfezi'nin huzuru ve müziğin büyüsüyle dolu bu deneyimi kaçırmayın.

0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam edecek.
1: Küpe FM Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
5: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
8: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
9: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
10: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM Reklam.
11: Küpe FM.
0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Kendine özgü tarzıyla özellikle Z kuşağının favori isimleri arasında yer alan Melisa, yeni şarkısı Tatlı Bela'yı müzikseverlerle buluşturdu. Şarkı tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Sen de onlardan birisin.
1: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam edecek.
2: Küpe FM Reklam.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
7: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için

0: için 673-7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 5256 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
5: Küpe FM reklam. Reklam.
6: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

Trakya Müzik Festivali katkılarıyla hazırlanan Dilek'le Müzik Keyfi'nin sonuna yaklaştık. Veda şarkımız Hadise ile olsun. Hadise Trakya Müzik Festivali'nde 2 Ağustos Pazar günü sahne alacak. Şimdiden duyurulur. Trakya Müzik Festivali 30 Temmuz Perşembe akşamı başlayıp 2 Ağustos Pazar akşamı sona erecek. Trakya Müzik Festivali için yarım bilet vereceğiz. Yarın 13 ila 15 saatleri arası Tuncay'la gündüz yolculuğunu kaçırmayın. Yarın saat 15'te tekrar görüşelim. Hoşça kalın.

0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
2: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Temmuz ayında baharı yaşatan serin ve yağışlı hava dalgası yeni haftada etkisini yitiriyor. Sıcaklıklar batıda 37 derecelere ulaşacak. Türk İş bazı işverenlerin gündeme getirdiği bölgesel asgari ücret önerisine tepki göstererek uygulamanın çalışanlar arasında ayrışmaya ve toplumsal huzursuzluğa yol açacağını savundu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ABD Başkanı Trump'ın diplomasiye daha fazla zaman tanımak amacıyla İran'a yönelik saldırıları üst üste ikinci gecede de durdurduğunu belirtti. Almanya'da yapılan bir ankete göre halkın %70'i ordunun olası bir saldırı karşısında ülkeyi savunabilecek güçte olduğuna inanmıyor. Berlin, Ukrayna Savaşı'nın ardından savunma harcamalarını artırırken asker sayısını da yükseltmeyi planlıyor.
3: Spor.
4: Galatasaray 10 numara transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı kırmızılıların Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala için son görüşmeleri yürüttüğü öne sürüldü. A-Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyonluğa uzandı. Filenin Sultanları organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu elde etti.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6.235 liradan, çeyrek altın 10.084 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Radyonuz Küpe FM'den herkese merhaba. 27 Temmuz 2026 Pazartesi. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Sizlerleyim. Hepiniz hoş geldiniz. Bir düetle başlayacağız. Teoman ve Emircan İrek bir arada Uyanıp Kabusuma Küpe FM'den.

0: FM reklam.
1: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. Blokta 0533 446 8697.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.790.000 liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
1: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Küpe FM reklam.

Süper FM müzik dünyasının alternatif yıldızlarını da sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Haftanın ilk akşamına ilerlediğimiz bu anlarda yüz yüzeyken konuşuruz radyonuzda Lades.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstüm de. Hatam var her özümde, günahım var da ben ondan korkmam. Tutmadın mı söyle ben seni el üstünde.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Tup turuncu Teknosa'da Ryzen 5

0: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımlarına özel 13.249 TL değerinde çiftli Türk kahve makinesi hediye. Hemen Çetinler Arçelik mağazalarına uğrayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Küpe FM'de Göksel zamanı şimdi, ayrılıyoruz radyolarınızda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekayı kumar masasına oturttular, sonuçlar şaşırtıcı. Yapay zeka sistemlerinin insanlar gibi kumar bağımlılığına benzer davranışlar geliştirebildiği ortaya çıktı. Güney Kore'de yapılan yeni bir araştırma, büyük dil modellerinin özgür bırakıldığında kumarda kaybettiklerinin peşinden koştuğunu, riski artırdığını ve bazı senaryolarda iflas ettiğini gözler önüne serdi. Gangzhou Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütülen büyük dil modelleri kumar bağımlısı olabilir mi? Başlıklı çalışmada önde gelen yapay zeka modelleri slot makinesi benzeri kumar simülasyonlarında test edildi. Deneyler matematiksel olarak oyunu hemen bırakmanın en rasyonel seçenek olduğu negatif sonuçlu oyunlar üzerine kuruldu. Ancak deney sonucunda modellerin büyük bölümünün kayıplara rağmen oyuna devam ettiği görüldü. Çalışmanın en çarpıcı sonucuysa modellere bahis miktarını kendilerinin belirleme özgürlüğü tanınması sonrası ortaya çıktı. Değişken bahis olarak tanımlanan bu senaryoda iflas oranlarının gözle görülür bir şekilde yükseldiği ve bazı modellerde %50'ye yaklaştığı tespit edildi. Araştırma sırasında modellerde insanlardaki kumar bağımlılığına özgü aşırı davranışlar da gözlemlendi. Örneğin deneylerden birinde GPT 4.1 mini ilk turda 10 dolar kaybettikten sonra kalan 90 doların tamamını tek hamlede bahis olarak koymayı önerdi. Bazı modellerse bahislerini artırırken bağımlıların sıkça başvurduğu gerekçeleri gündeme getirdi. Başlarda elde edilen kazanımlar küçük görülerek kolayca riske atıldı. Bazı modellerde ise birkaç turun ardından kazanmanın yolunu bulduğuna kendilerini ikna etti. Araştırmacılar bu çalışmadan yola çıkarak yapay zeka sistemlerine riskin yüksek olduğu alanlarda özgürlük tanınmasının kumar senaryosundakine benzer döngülere yol açabileceği uyarısında bulundu. Bilim insanları finansal varlıkların yönetimi ve emtia ticaretinde kullanılan modellerin kayıplar sonrası riski azaltmak yerine iki katına çıkarabileceğinin altını çizdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şen Yay ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi

0: için 0532 248 46 84.
1: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yamanevler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Temmuz ayında baharı yaşatan serin ve yağışlı hava dalgası yeni haftada etkisini yitiriyor. Sıcaklıklar batıda 37 derecelere ulaşacak. Türk İş, bazı işverenlerin gündeme getirdiği bölgesel asgari ücret önerisine tepki göstererek uygulamanın çalışanlar arasında ayrışmaya ve toplumsal huzursuzluğa yol açacağını savundu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ABD Başkanı Trump'ın diplomasiye daha fazla zaman tanımak amacıyla İran'a yönelik saldırıları üst üste ikinci gecede de durdurduğunu belirtti. Almanya'da yapılan bir ankete göre halkın %70'i ordunun olası bir saldırı karşısında ülkeyi savunabilecek güçte olduğuna inanmıyor. Berlin, Ukrayna Savaşı'nın ardından savunma harcamalarını artırırken asker sayısını da yükseltmeyi planlıyor.
2: Spor.
3: Galatasaray 10 numara transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı kırmızılıların Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala için son görüşmeleri yürüttüğü öne sürüldü. A-Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyonluğa uzandı. Filenin sultanları organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu elde etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, 1 euro 54 lira, gram altın 6.235 liradan, çeyrek altın 10.084 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707. Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor. Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Chibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: FM. Batıyoruz her gün derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evin nereye yerinlere sor düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor bir de inanmıyorum artık gidiyorum ama sen gidilmesi zor yolda kalacağız.

0: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
1: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜİTÜRK yanında. 0541 549 5421.
2: Yeni bir SUV sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
9: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
1: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Proise ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set

0: Kıyma alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı, Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
1: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpe FM'de müziğin doktoru Ferhat Göçer bizlerle buluşacak Kalbimin Orta Yeri isimli çalışmasıyla 27 Temmuz akşamında ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleydim. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde Küpe FM'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte haftanın ilk gününde Küpe FM'de yine sizlerleyim. Artık Temmuz ayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son haftası bu hafta. Hafta sonu itibariyle yepyeni bir aya, yaz aylarının en sonuncusuna, Ağustos ayına gireceğiz. Eylül severler varsa benim gibi, bizim günlerimize yaklaşıyor ama her günün tadını çıkarmaya devam ediyor. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi ilk şarkıyla da programı başlatıyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 54 21.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
6: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Tarkan'la Bir Oluruz yolunda ele devam edelim. Mutluluktan ağlattınız beni kızlar, muhteşemdiniz diye bir yazı paylaştı geçen gün. Yine göğsümüzü kabarttınız. Sizlerle gurur duyuyoruz dedi. Final maçında biliyorsunuz Brezilya'yı 3-1 mağlup etti. Filenin sultanları 2026 Milletler Ligi şampiyonu oldu. Biz de kutluyoruz onları ve Bir Oluruz yolunda ele devam ediyoruz.

Çelik var sırada Meyhaneci ile. Çok sevdiğimiz Çelik şarkılarından bir tanesi şüphesiz. Bu arada biliyorsunuz ara ara böyle hayır işleri yapıyor. Geçen gün de semt pazarında tezgah başındaymış ve destek olmak amacıyla yine birilerine pazara inip banyo lifi satmış. Helal olsun kendisine. Ve Çelik'i seviyoruz. Bu son dönemlerde yaptığı işleri de ayrıca seviyoruz. İyi yapıyor valla. Ne olursa olsun. Ne için yapıyor? Tabii ki iyilik için yapıyor. Biraz dikkat çekmek, biraz tabii ki gündeme gelmek de olabiliyor işin içinde ama iyiliğini yapıyor mu? Yapıyor. Ve işte Çelik Meyhaneci.

Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Küpe FM Reklam.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.
2: Hadise ile ara beni ile devam edeceğiz şimdi. Efendim bu arada şöyle bir burçlar dünyasına bakalım. Son 1,5 senede hayatında önemli ve beklenmedik gelişmeler olan ikizler, başak, yay ve balık artık kırılma noktalarından kurtulmuş ve 27 Temmuz itibariyle, yani bugün itibariyle hepsi sona eriyor, bu döngü bitiyor. Şimdi geciken, sabredilen ne varsa artık hepsi tek tek gerçekleşecek. Artık beklemek yok, sabretmek ve sabrın sonundaki, yani sabrettin, bekledin, onun sonundaki mükafat var demişler. Ne güzel, ne mutlu size ve işte hadise ara beni.

Serdar Ortaç var sırada. Kolayca ile bizlerle olacak. Bu arada saygı konserinin 4 Ağustos'ta gerçekleşeceğini açıkladı. Ancak bu Oğuzhan Uğur'la ilgili, Babala TV ile ilgili süreçten dolayı da saygı bir ismi kullanılmayacakmış. Öncesinde konser iptal demişti ama sonrasında da biz dedi bu işi yapacağız dedi. Bu konseri yapacağız dedi.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekayı kumar masasına oturttular, sonuçlar şaşırtıcı. Yapay zeka sistemlerinin insanlar gibi kumar bağımlılığına benzer davranışlar geliştirebildiği ortaya çıktı. Güney Kore'de yapılan yeni bir araştırma, büyük dil modellerinin özgür bırakıldığında kumarda kaybettiklerinin peşinden koştuğunu, riski artırdığını ve bazı senaryolarda iflas ettiğini gözler önüne serdi. Gangju Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütülen büyük dil modelleri kumar bağımlısı olabilir mi? Başlıklı çalışmada önde gelen yapay zeka modelleri slot makinesi benzeri kumar simülasyonlarında test edildi. Deneyler matematiksel olarak oyunu hemen bırakmanın en rasyonel seçenek olduğu negatif sonuçlu oyunlar üzerine kuruldu. Ancak deney sonucunda modellerin büyük bölümünün kayıplara rağmen oyuna devam ettiği görüldü. Çalışmanın en çarpıcı sonucuysa modellere bahis miktarını kendilerinin belirleme özgürlüğü tanınması sonrası ortaya çıktı. Değişken bahis olarak tanımlanan bu senaryoda iflas oranlarının gözle görülür bir şekilde yükseldiği ve bazı modellerde %50'ye yaklaştığı tespit edildi. Araştırma sırasında modellerde insanlardaki kumar bağımlılığına özgü aşırı davranışlar da gözlemlendi. Örneğin deneylerden birinde GPT 4.1 mini ilk turda 10 dolar kaybettikten sonra kalan 90 doların tamamını tek hamlede bahis olarak koymayı önerdi. Bazı modeller

0: ise bahislerini artırırken bağımlıların sıkça başvurduğu gerekçeler gündeme getirdi. Başlarda elde edilen kazanımlar küçük görülerek kolayca riske atıldı. Bazı modellerde ise birkaç turun ardından kazanmanın yolunu bulduğuna kendilerini ikna etti. Araştırmacılar bu çalışmadan yola çıkarak yapay zeka sistemlerine riskin yüksek olduğu alanlarda özgürlük tanınmasının kumar senaryosundakine benzer döngülere yol açabileceği uyarısında bulundu. Bilim insanları finansal varlıkların yönetimi ve emtia ticaretinde kullanılan modellerin kayıplar sonrası riski azaltmak yerine iki katına çıkarabileceğinin altını çizdi.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenyay ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
7: Küpe FM.
8: Bana öyle umut ver ki asla

Kenan Doğulu'yla devam edelim şimdi. Kenan Doğulu'dan bir kahve dinleyelim. Şu saatlerde kahvesini yudumlayanlar varsa afiyet olsun. Geçen gün bir yerde gördüm. Tek bir bilet hakkın var. Hangisini tercih ederdin diyor. Tarkan ve Kenan Doğulu bu arada seçenekler. Tarkan'ı %92 Tarkan'ı seçmiş. %8 Kenan Doğulu'yu. Esasında Kenan Doğulu'nun da sahnesi çok iyidir ama şimdi Tarkan'la yan yana konunca da tabii ki megastar seçilmiş. O da anormal bir durum değil yani. Ve işte Kenan Doğulu'yla kahveyle devam ediyoruz.

0: FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında Çetinler Arçelik mağazalarına özel, seçili üçlü beyaz eşya alımına özel bulaşık makinesi hediye. Çetinler Arçelik. Fırsat burada, keyfi evinizde. Çetinler Arçelik Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Zeynep Bastık uslanmıyor bu diyecek. Bu arada Bakü'de sahne almış geçen gün. Çok da güzel böyle yılanlı mulanlı bir pantolon giymiş. Üstünde de güzel bir bluzu var. Zeynep Bastık sahnede diyor ki necesiniz bir tanemlerim. Onların kendine has tabii ki dilleriyle, onların dilleriyle, Azerice ile söylüyor. Benzerlikler var bizde çok ama aynı zamanda onlarınki de bence çok tatlı yani. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ve Zeynep Bastık uslanmıyor buyla güne vedada bizlerle.

0: ÜPFM reklam.
1: Üniversiteli aday Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Yavşın Karaca yaz desin. Bizi alsın o güzel şarkıya götürsün. Sezen Aksu'nun o harika şarkısı. Vallahi Sezen Aksu da çok güzel yorumluyor şarkıyı. Geçen gün Işın Karaca'nın eski haliyle yeni hali yan yana koymuşlar. Vallahi şu anki yeni halinden neredeyse 3 tane eski hali. Işın Karaca da diyor ki 25 yıl önce Zerrin Özer'den sonra 105 kiloyla ünlü oldum. Ancak ve ancak buradaki ünlülük tabii ki sesle, sesin gücüyle. Yani Zerrin Özer ve Işın Karaca ikisi de çok yüksek oktavlı seslere sahip. Ve işte Işın Karaca.

Göksel'le Alev Alev'le devam edelim ve bugün de hatırlatalım. Efendim Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Instagram takip listenize Küpe FM'i ekleyiniz. Bizlerden, radyonuzdan, her şeyden haberdar olunuz. Aynı zamanda www.küpefm.com.tr'yi de unutmayınız. Tüm akıllı cihazlarınıza kaydediniz diyor ve tabii ki sözü akşamın bu güzel saatlerinde bence serin saatler olması, güzel saatler olmasını daha da bir onaylıyor. Yani yaz aylarında özellikle. Evet, akşamı bu güzel onaylıyor. Yani yaz aylarında özellikle. Evet, akşamı bu güzel saatlerinde yine sözlü müzikte.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekayı kumar masasına oturttular, sonuçlar şaşırtıcı. Yapay zeka sistemlerinin insanlar gibi kumar bağımlılığına benzer davranışlar geliştirebildiği ortaya çıktı. Güney Kore'de yapılan yeni bir araştırma, büyük dil modellerinin özgür bırakıldığında kumarda kaybettiklerinin peşinden koştuğunu, riski artırdığını ve bazı senaryolarda iflas ettiğini gözler önüne serdi. Gangzhou Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütülen büyük dil modelleri kumar bağımlısı olabilir mi? Başlıklı çalışmada önde gelen yapay zeka modelleri slot makinesi benzeri kumar simülasyonlarında test edildi. Deneyler matematiksel olarak oyunu hemen bırakmanın en rasyonel seçenek olduğu negatif sonuçlu oyunlar üzerine kuruldu. Ancak deney sonucunda modellerin büyük bölümünün kayıplara rağmen oyuna devam ettiği görüldü. Çalışmanın en çarpıcı sonucuysa modellere bahis miktarını kendilerinin belirleme özgürlüğü tanınması sonrası ortaya çıktı. Değişken bahis olarak tanımlanan bu senaryoda iflas oranlarının gözle görülür bir şekilde yükseldiği ve bazı modellerde %50'ye yaklaştığı tespit edildi. Araştırma sırasında modellerde insanlardaki kumar bağımlılığına özgü aşırı davranışlar da gözlemlendi. Örneğin deneylerden birinde GPT 4.1 mini ilk turda 10 dolar kaybettikten sonra kalan 90 doların tamamını tek hamlede bahis olarak koymayı önerdi. Bazı modellerse bahislerini artırırken bağımlıların sıkça başvurduğu gerekçeleri gündeme getirdi. Başlarda elde edilen kazanımlar küçük görülerek kolayca riske atıldı. Bazı modellerde ise birkaç turun ardından kazanmanın yolunu bulduğuna kendilerini ikna etti. Araştırmacılar bu çalışmadan yola çıkarak yapay zeka sistemlerine riskin yüksek olduğu alanlarda özgürlük tanınmasının kumar senaryosundakine benzer döngülere yol açabileceği uyarısında bulundu. Bilim insanları finansal varlıkların yönetimi ve emtia ticaretinde kullanılan modellerin kayıplar sonrası riski azaltmak yerine iki katına çıkarabileceğinin altını çizdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Silivri Şenya ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
5: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet

0: Eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
1: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.
2: Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Yarın akşam yine burada Küpe FM'de görüşene kadar sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam güne vedada yine buradayım.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Sana kıyamam. Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 5256 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekayı kumar masasına oturttular, sonuçlar şaşırtıcı. Yapay zeka sistemlerinin insanlar gibi kumar bağımlılığına benzer davranışlar geliştirebildiği ortaya çıktı. Güney Kore'de yapılan yeni bir araştırma, büyük dil modellerinin özgür bırakıldığında kumarda kaybettiklerinin peşinden koştuğunu, riski artırdığını ve bazı senaryolarda iflas ettiğini gözler önüne serdi. Gangju Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütülen büyük dil modelleri kumar bağımlısı olabilir mi? Başlıklı çalışmada önde gelen yapay zeka modelleri slot makinesi benzeri kumar simülasyonlarında test edildi. Deneyler matematiksel olarak oyunu hemen bırakmanın en rasyonel seçenek olduğu negatif sonuçlu oyunlar üzerine kuruldu. Ancak deney sonucunda modellerin büyük bölümünün kayıplara rağmen oyuna devam ettiği görüldü. Çalışmanın en çarpıcı sonucu

0: bağımlıların sıkça başvurduğu gerekçeler gündeme getirdi. Başlarda elde edilen kazanımlar küçük görülerek kolayca riske atıldı. Bazı modellerde ise birkaç turun ardından kazanmanın yolunu bulduğuna kendilerini ikna etti. Araştırmacılar bu çalışmadan yola çıkarak yapay zeka sistemlerine riskin yüksek olduğu alanlarda özgürlük tanınmasının kumar senaryosundakine benzer döngülere yol açabileceği uyarısında bulundu. Bilim insanları finansal varlıkların yönetimi ve emtia ticaretinde kullanılan modellerin kayıplar sonrası riski azaltmak yerine iki katına çıkarabileceğinin altını çizdi.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Silivri Şen Yağı ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
5: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Akipe FM'den herkese iyi akşamlar. Yepyeni haftada yeniden birlikteyiz. Eğer ki günün yorgunluğunu bir kenara bıraktıysanız Nazlı Gece Mesaisi başlıyor.

Zakkum, Teoman'ın sevilen şarkısı Saat 3'ü kendine az tarzıyla yeniden yorumladı. Bence orijinal şarkının ruhunu korurken sanatçının dokunuşuyla daha da duygusal ve etkileyici bir hale gelmiş.

Demircan İğrek'in Fiyakalı albümünde yer alan ve Tuana ile birlikte seslendirdiği Duyuyor Musun? Dinleyicilerden ilgi görmeye devam ediyor. Bence şarkı sade düzenlemesi ve duygusal atmosferiyle dinledikçe etkisini artıran parçalardan biri olmuş.

Kipe FM'den Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım bulunduğunuz yerde keyfiniz yerindedir. Mesaiye devam edenlere kolaylıklar, bol bol sabırlar diliyorum. Evde dinlenenlere ise güzel bir akşam diliyorum. Şimdi sırada son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Blok 3 var. Ama ilk önce Kipe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

Belcan biletleri günler öncesinden tükenen konserde binlerce hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan sanatçı peş peşe seslendirdi. İç şarkılarla izleyenleri müzik dolu bir gece yaşattı. Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Epio'nun sahneye çıkmasıydı. İkili büyük beğeni toplayan Kıyamam düetini canlı olarak ilk kez seslendirdi. Yani bana kalırsa Sibelcan yıllardır sahnedeki enerjisinden ve seyirciyle kurduğu bağdan neredeyse hiçbir şey kaybetmemesi, konserin bu kadar konuşulmasının en büyük nedenlerinden biri.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Asil Gök ilk solo teklisi Ne Oldu Böyle'yle dikkat çekmeye devam ediyor. Şarkının klibinde nişanlısı Derya Ol da yer almıştı. Bence hem şarkı hem de klip Asil Gök'ün kariyerinde güzel bir başlangıç olmuş.

müziğin güçlü isimlerinden Hadise'den harika bir şarkı çalacağım şimdi size. Enerjisiyle modunuzu yükseltecek Ara Beni şimdi radyolarınızda.

Zeynep Bastık, Azerbaycan'da verdiği konserde hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkıları ve enerjik performansıyla geceye renk katan sanatçı, yoğun ilgi üzerine sahnesini uzattı. Bence Zeynep Bastık seyirciyle kurduğu güçlü bağ ve sahnedeki enerjisi konserin en dikkat çeken detaylarından biri olmuş.

güzel şarkıları ve kendi dans yorumuyla son dönemin dikkat çeken isimlerinden Semih Cenk çalacağım şimdi. Sözleriyle dinleyenlerin kalbine dokunan çok sevilen parçası Sen Kaldın şimdi radyolarınızda. Eğer şarkıyı siz de benim kadar çok seviyorsanız radyolarınızın sesini açmayı unutmayın.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel ilk saatte bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Bu arada Küpe FM'i hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Bulamadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı, yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin açlarımın aynısı, sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın, hak yolunda batsın.

yalnız değilsin. Biliyorum neredesin. Bu üzerdi beni, yaşasaydım.

Der dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün ama yok ki.

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim? O kadar...

0: sayan.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.